0: kuma mina gini ya vileni engkara na kitu nyenye bagiricho ni kuhuna hata ni kia mwari kongo kitu enore tenu ya kalaki MCN mpa yishonje na kuhu kisea kuchop chakia kasa kuchop MCN na enore na karan uji choki baka ale kumi chaji kumat chukarone tiki chobo at MCA lakini niko kata na kia itina anda kutake mwari tunche watakarora kia nyuri chano so kini hini kitu vige andaa yuki bendi kia ngusu china kaa kong tati sarap kitir kanyo get kuruwani kongo imise
1: Ngoi missing. Ega sakene bilato ela lagin bilato.
2: Ngoi lafsa ngoi timon melle prospect e barbena wono. Sita ngalala kame ndukta rani. Ma mwagi te chaba ganya bawa lek anana chun. Tutab de sime, tutab de sime to ma wana bi mungare te gumi. Ko tutab de sime. Ko ama wo muje gasi bichotan. Ko ko banne aya sirbi ke jimenge. Tutab de sime. Kena nala kat gunawan kau nak ngeterit juga asli di mukit juga. Kau you ami buredi, buredi sub county and kau mahu le unem mucumbe, mucumbe negitinya buredi. Kau ni kau lalu buredi untuk barok, kau pergi Singapura nang kau mahu le nen kagem aje wal. Gunawan lagu tak tahu terakhir minggu ni esukul. Kau tu gimil lah ke cekau nyuan kau tu datel skiri kau koyot. Ya baba ko na ma nyesugulishek tul ko wa na ma nyesugulishek tul ko nda tal ago sale en ki agite gat kori ndurial chap kondu ki ta in kategori aprova uy ta gara tani ile ta kori nyu du kori ki tot ta re gar ta gen ko go gira le ndaga se kunyo ndiga se kunyo mtumbe ndiga se kedi o to gi to lo le gi mi Ana kwa nama, ele kwa nanda sebile ni, kuto tam, ana kwa long tam, moto munkaran, watete biapsa mugeti ana le, une, kunde kabros kongete ni valute ina kigere, yumba Brian Marisa kwa tadioli, kiyole le bati ni kibage, nani yoro, kini yoro kwaari, classrooms koro koro wano, ana kwa wale le mchumbani, kuleli tatu kwa bati ni, eje blanke tolon, wendi wote tawa rawe ni tawa mbure tini tul. Igir primary school goroban kot ko gimo bokwangu gimo roban kori ab suswe yeno li inye ko taratien u giinda go mboga de baguli tun yo se tang tang tang tang ko to banye tumza so mo ge ta jara ni ga mun ko irum chumbe ni se bulen sitmet ko anan tarate mi gori ke tungu nyore ni en abo ten korongo lakini ko ko ni listit kele ito sitmet awo yo ni mi Kanya setinggal tahu yang ini, apa yang setinggal tahu yang ini, tiba itu tak barang sih gua emak rupanya kita sih gua itu tak. Melayu ni orang setinggal ni use, tuh orang ini mah, mai gua isi orang setinggal ni orang nak bawa manusia no, mai alat cem manda, ko karar macam benda kita ni buret hutan, ko yang di tuh kami tuh les sama kita mukul le, kita ni macam benda, one bikin mirror itu lina, out lima cem masa tuh. Si mato nolan, kwa ni kwenye eje kikisi mchumbe ni karaka pasa negere bashoni tosu. Kwa ni dandan kira raibi kuhunusia gimiyo bashoni chota chiko ibresten negure ni malo napterkeji. Kwa ni kiyo ni wana kile saa ni tukono takise kitaigo soro bashoni wana kutawa ni ibresten yuton. Kapa nako manaka amwabi watu kikere MCS kituye ni uote ptuya kubike maache ag MCS alak. Kami yang jadi tiga kerja sahaja pada nonton, kumalu. Ketiaknya kita nampak nak kuru setarjika, tutam setarjika, enda kuru. Mungkin kalau sebaya ini kita orang ni jisu mana, well dong kat kita tu cuma khusus buat nunggu ni. Agak ada pamer tu, kira kapan nak karan? Agak kau kami yang nak tahu amge. Cakap itu wewor, jadi wewor ni, kira ni boyot, kira ni migras papa, dia bicara no. Ia agak kan, kau nak mata ni ni, kau guna kan? Terus tane, kau ni kau kau guna kamuan. Kukukukun paishoni kiyun mwani genyon asuki kutuarete ngemeta kenye kumara kwa saita ke kenji arawacho amita kukwaposa mwani kumara atkoe kisipa kai 80 litai nipa mwaita amun kwa kiyuni niton kwa kiyuji geniton so yukinye kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk otomboseke le inyekini le han nyan nyan nyan agile atwiri tomama atwiri tangutire una.